FM.

FM.

FM.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Genç Yapı Market'te bu ay Fireli Siyah Ofis Sandalyesi 3.999 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
6: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
5: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Genç Yapı Market'te bu ay 5 gözlü gri dubleks bez dolap 1499 lira.
1: Genç Yapı Market'le evini

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Combos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1.

0: Ada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç açmı ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.

0: Reklam.
1: Combos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Good morning.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.
2: Hey.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
5: Dance FM breaks all the rules.
6: Music.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence alır.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Hücul ve Salto Jamaican'la Dance FM'de bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Perşembe gününde de en iyiler burada bizimle buluşmaya devam ediyor.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

with Aykut. In the Dark ve Selena Gomez'den Sefem'de bizimle buluştu. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden birini dinledik. Şimdi Twice'la devam ediyoruz. Megan Thee Stallion'la birlikte Strateji Dance FM'de.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

with Aykut. BB Rexha ve Fateless New Religion'la Dance FM'de bizimle buluştu. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Bizi takip edebilirsiniz. Podcastlerimize de oradan ulaşabilirsiniz. Zara Larsson ve Shakira ile devam ediyoruz. Şimdi 2026 yazının etkili parçalarından biri.

with Aykut. Dave ve Teams Rain Dance ile Dance FM'de yeni saatin açılışını yaptık. Keyifli dakikalar herkese bir kez daha. Müzik dünyasının etkili isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Şimdi Felix Yen ve J Heart Pride ile Dance FM'de. Never

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
3: Bank. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

with Aykut. Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Alex Varin dinledik. Fever'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar. Perşembe gününde bu kez Amerikalı

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kumbos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance

0: brought to you by Corinium. Hot
1: Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Fırat, sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

with Aykut. Senti Dance FM'de bizimle buluştu. Perşembe akşamına doğru ilerlerken müzik dünyasının etkili isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez Leoni ve Felix Zen konuklarımız, yanlarında G-Eazy ile birlikte By Your Side şimdi Dance FM'de.

with Aykut. Nico Santos All Time High'da Dance FM'de bize eşlik etti. Bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Enerjik parçalar burada Dance FM'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Aykut Balcı ben. Şimdi The Kid Laroi'den She Don't Need To Know. She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Reklam.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bike. Always be with you.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: with Aykut.
1: Afternoon It Mix'te, Dance FM'de Pink Panteras ve Zara Larsson dinledik. Stateside'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yarın Cuma gününde...

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 3 Eylül tarihler ve olayların üstünden evet birkaç gün geçse de hala gözümüzün önünde. Gelişmeleri de takip etmekteyiz. Gerçekten çok acı şeyler yaşandı, acı deneyimler yaşandı. Ağustos bize böyle son darbesini vurdu da gitti, kapattı ayı. Yeni bir mevsime geçtik, biraz buruk geçtik. Gerçekten tadımız, tuzumuz kaçtı. Biraz gerçekten zor bir seneydi. Zor bir yazdı. Böyle birçok olay gördük, duyduk ve biz de o olaylardan birine tanıklık ettik. Maalesef ki çok büyük bir facia atlattık. Tekrardan başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. Ve programımın formatı gereği evet bugün sizlere başka konulardan bahsediyor olacağım. Amacım tabii ki gündemden sizleri çekip çıkarmak değil. Biz bilincindeyiz, takipteyiz her şeyi. Formatım gereği, radyonun da formatı gereği sizlere müzik dünyasından, diğer dünyalardan haberler sunuyor olacağım. Lütfen anlayışlı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Please, please, please.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa.
1: Feel good, a classic, and then a new music.
2: The ultimate choice at work.
1: Release the sound.
2: Dance FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği yani ARIA tamamen yapay zeka tarafından üretilen şarkıların artık Avustralya müzik listelerine giremeyeceğini açıkladı. Yeni düzenleme 31 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre baştan sona yapay zeka ile oluşturulan parçalar listelerden çıkarılabilecek ve bu eserler ARIA ödüllerine aday olamayacak. Ancak yapay zekayı yalnızca yardımcı bir araç olarak kullanan ağırlıklı olarak insan üretimi çalışmalar listelerde yer almaya devam edecek. ARIA CEO'su Annabel Hurt, amaçlarının yapay zeka teknolojisine karşı çıkmak değil, hızla değişen müzik dünyasında sanatın insani yönünü korumak olduğunu söyledi. Karar, dünya genelinde yapay zeka ile üretilen müziklere yönelik yeni düzenlemelerin ve tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Kimi sanatçı savunuyor, kimi sanatçı yeriyor. Gerçekten kafamız karmakarışık ama tabii ki de müzikte insani duygular, insani hisler, insani el yapımı şeyler çok ama çok daha önemli. Yapay zeka, işte müzik teknolojileri tabii ki burada bir araç olarak kullanılabilir ama tamamen yapmak biraz evet insanlara, sanatçılara saygısızlık olabiliyor.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için büyük değişimler yapmak şart değil. Uzmanlara göre günlük hayatta eklenecek küçük alışkanlıklar hem beden hem de zihin sağlığını destekleyebilir. Minnettar olmak, gün içinde kısa molalar vermek ve anda kalmaya çalışmak stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Beslenmede ise evde hazırlanan yemekler, yeterli su tüketimi ve daha hafif akşam öğünleri öneriliyor. Uzmanlar yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmanın daha rahat bir uykuya katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Hareket etmek de önemli. Gün içinde daha fazla yürümek veya asansör yerine merdiven kullanmak fiziksel aktiviteyi artırmanın basit yolları arasında. Yani sağlıklı yaşam bazen büyük kararlarla değil, her gün tekrarlanan küçük alışkanlıklarla başlıyor arkadaşlar. Ve ben de bir tane ekliyorum. Sevdiğiniz şarkıları dinlerseniz böyle sinir sisteminiz daha rahatlayacağı için daha az stresli olacaksınız. O yüzden sevdiğiniz şarkılardan Dance FM'de.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Kıskanmıyorsa sevmiyordur düşüncesi toplumda oldukça yaygın. Ancak uzmanlara göre kıskançlık ve sevgi aynı şey değil tabii ki de. Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar'a göre kıskançlığın temelinde çoğu zaman kaybetme korkusu, yetersizlik hissi ve özgüven eksikliği bulunuyor. Bu nedenle bir partnerin kıskanmaması sevgisiz olduğu anlamına gelmeyebilir. Aksine kişinin kendine ve ilişkisine duyduğu güvenin bir göstergesi olabilir. Ancak uzmanlar kıskanmamakla umursamamazlığı da birbirinden ayırmamak gerektiğini vurguluyor. Partnerinin duygularına ve ilişkiye tamamen ilgisiz olmaksa duygusal kopukluğa işaret eder. Yani sağlıklı bir ilişkide sevginin ölçüsü kıskançlık değil, güven, ilgi ve karşılıklı bağlılık. Ama tabii hiç de böyle

gram umrunda olmuyorsanız o biraz da rahatsız edici. Yani tabii ki de bir sahip çıkılma, bir böyle başında durma ya da işte varlığını hissettirme, bunlar önemli küçük detaylar arkadaşlar. Sizlere bahsetmek istedim.

0: XFM breaks all the rules.
1: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance programım devam ederken yeni bir saati karşıladık. Evet, belki kızgınsınız. Böyle gündemin haricinde çok farklı haberler sunuyorum sizlere ama anlayışla karşılarsanız çok sevinirim. Radyomuzun ve programımın formatı gereği sizlere başka haberler sunmak tabii ki çok keyif alıyorum. Tabii ki bu programı yaparken çok mutlu oluyorum ama tabii ki de bir şeylerin üstünü örtmeye de çalışmıyoruz burada. Zaten gündemin takibindeyiz, gelişmelerin takibindeyiz. Sizlere de aktarıyorum yeni bir gelişme olduğunda. O yüzden anlayışlı olursanız çok sevinirim. Secret Dance bir saat boyunca daha sizlerle.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
3: Bayık, always be with you.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: babasını kaybetti. Yani çok çok acı. Bunun telafisi olmayacaktır. Hani bir doğal afet de değildi. Yani her şeye rağmen tabii ki de insanın yapmış olduğu yine bir eksiklik, hatadan kaynaklı bir vefat haberi aldık. Yani canımızı sıkan konu buydu. Depremlerde de zaten yine bir insanın hatası, eksikliği, göz göre göre canice bir, cahilce daha doğrusu bir yapıdan kaynaklı olan işte evlerin, binaların çökmesiyle kayıplar verdik. Şimdi de yine bir insanın ihmalsizliğinden kaynaklı birçok insanın canına mal oldu. Yani bir kişi bile canını kaybetseydi çok çok acı, yani çok acı, çok acınası bir durum. Gerçekten sene 2026 olmuş, biz burada neleri konuşuyoruz? Bir geminin tamir edilememesi düzgün bir şekilde, hava şartlarının kontrol edilmemesi, her şeye rağmen canice düşünüp o denize açılınması, yolcuların karar vermesi ne kadar acı bir olay. Yani kaptan karar vermiyor, yolcular diyor ki lütfen geri dön diyor, ama yine ona rağmen kaptan fikir değiştirmiyor, başına buyruk bir şekilde hareket ediyor. Yani neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz gerçekten. Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına sabırlar diliyoruz.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Yapay zeka artık sadece yazı yazmıyor, görsel üretmiyor, müzik dünyasında da hızla büyüyor. Yeni bir araştırmaya göre Temmuz 2026'da dünya genelinde yayınlanan müziklerin neredeyse %40'ında yapay zeka kullanıldığı tespit edilmiş. Online müzik platformu Submit Hub'ın yaptığı çalışmada Temmuz ayında yayınlanan 1 milyondan fazla müzik yapay zeka tespit sistemiyle inceleniyor. Sonuçlar oldukça dikkat çekici. İncelenen eserlerin %23'ünün tamamen yapay zeka tarafından üretildiği, %15'inde yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin insanlar tarafından düzenlenerek kullanıldığı belirleniyor. Yani toplamda yayınlanan müziklerin %38'inde yapay zekanın bir şekilde rol aldığı ortaya çıkıyor. Araştırmayı yayınlayan Submit Hub'ın kurucusu Jason Griscoff ise asıl meselenin yapay zeka kullanımı değil şeffaflık olduğunu söylüyor. Griscoff'a göre dinleyicilerin bir şarkının yapay zeka ile üretilip üretilmediğini bilme ve buna göre seçim yapma hakkı olmalıymış. Müzik dünyasında bu tartışma giderek büyüyor. Bazı platformlar tamamen yapay zeka ile üretilen müzikleri yasaklarken bazıları ise etiketleme sistemleriyle dinleyicileri bilgilendirmeyi tercih ediyor. Yani gerçekten ikiye ayrılmış durumdayız. Yapay zeka ile full böyle yapay zeka ile üretilen şarkılar var. Evet, hepsi de çok güzel. Yani çok örneği var bunun. Bir yandan da bu araçları kullanarak yapılan şarkılar var. Yani bilemedim, bilsek mi iyi, bilmesek mi iyi, ama yani tabii çok ayırt edemesek de bazı şarkıların bu yapay zeka olduğunu anlayabiliyoruz böyle pat diye. Artık böyle yapay zekaya oturan bir sound, bir ses var fark ettiyseniz. Özellikle Afro House tanılarında çok kullanılmaya başlandı. Ama bazı sanatçılarda bazı sesleri sadece, işte örneğin synthesizer kullanan var, Tayga da hatta kullanmıştı yeni albümünde. İşte bazı vokalleri kullananlar var. Bilemiyorum, bence bilsek tabii ki de daha iyi. Ona göre yorumlarız, ona göre dinleriz, kıyaslarız. Belki de yapay zeka ile üretilen şarkılar, yapay zeka kullanılan sesleri daha çok beğeniyoruz.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance programımın sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yayınımda çok sık bahsediyorum. Tekrardan özür dilemek istiyorum. Böyle gündemin farkındayım. Olayların farkındayız. Ama radyomuzun ve programımın da formatı gereği sizlere bu tarz böyle keyifli bilgiler sunmak zorundaydım. Ya umarım işinizdeki tabii acıları, yaraları, öfkeleri dindirememişimdir. Ama biraz olsun sizleri uzaklaştırmak, en azından trafikte farklı dünyalara taşımak istedim. Gelişme olursa tabii ki de konuşuyor olacağız. Biz bu olayı, bu faciayı hiçbir zaman unutmayacağız. Peşindeyiz, takibindeyiz. Sizlerle de paylaşıyorum. Hoşça kalın.

Uranium. Hot Mix. Hot Mix. Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyanist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünün.
2: Sorry guys, no competition, just strictly dance.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM, Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
3: Dance FM. Dance FM breaks all the rules.
4: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10. You listen to the most. Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music is the answer.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

0: Yaz Sayı'na haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa.
1: Feel good, a classic, and then a new music.
2: The ultimate choice at work.
1: Release the sound.
2: Dance FM.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: FM. There is no other choice.
1: No other choice. Not.